0: Türkiye Ünlü Radyosu'nun birinci radyonun dolkunlanıpınızdır.
1: Бишкеке 16 часов.